Құрманлы ТРТ-нің ұйғырша ауылшы. Бүгін жұма. Азыр Анкара вақты 3-тен кенін саат 1, өрімші вақты 3-тен кенін саат 4. Өрметлік радиолаушыла. Ауылшыларымызды әр күні Анкара вақты 3-тен кенін саат 1-ден ішкейші, өрімші вақты 3-тен кенін саат 4-тен 5 кіші болған арлықта Турксат 3A, Турксат 4A соны емірахылырым. Ve radyomuzdan internet sayfaları www.çeket.trt.uygur.com ya ki www.çeket.trt.uygurca.com internet adresleri arkalık bir hasta anlamı buldum. Anlaştırmızdan tekrarını her güne Ankara vakti atıgan saat 5'ten 6 geçen, Ürümçi vakti atıgan saat 8'den 9 geçe bulgan aralıkta, kısa dolgun 31 metre 9465 kilogersi'de, Sönü Emre ve internet arkalık anlamı buldum. Hörmetli radyonuçlar, alışımızdan bugünkü cadılda haberler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi, mahsus sahipe ve her hıl nakşi müzikler katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe silah bilen belli bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Rıya Seçil Akılmen. Esselamu Aleyküm, hürmetli radyonuçlar. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızın bugünkü bölümünde Kaf suresinin birden 15 kişi bulgan ayetleri ve tercümesini aldığımız Tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdülsamad.

Assalamu alaykum, hörmetlik terete ihlasmalarım. Bugün 31. iyul cuma. Tövende Türkiye rayon yanıkları, şundakla dünya vaziyetine münasibetlik en yeni uçurlarını silabilen ortaklaşımız. Kanunakta diktiğinle haberlerimizden tavsiyeli mazmurları da basın. Hamas kuralsızlanış ve İsrailiyenin Gazze'nin çekilişi meselesi de gelişim hasıl kıldı. İsrailiye bilen Palestin karşılık görüştü şerkiti Hamas oturusu da Gazze'deki uruşunu ahırlaştırış doğrusu da gelişim hasıl kılındı. Hamas'ın yukarı derecelik emeldarları, gelişimin Hamas'ın kuralsızlanışı ve İsrailiye harmiyasının rayından başlıçlık çekilişi münasebetlik maddelerini öz çıkaldıklarını bildirdi. Bu bayanatla Amerika Prezidenti Trump'ın bu büsüş karakterlik ilgileşini ilan kılışıdan kin ilan kılındı. Hamas'ın bir amaldarı Hamas'ın emdi mürasiyatçılarının ve Trump'ın tanışlık genişinin İsrailiye'nin kilişim şartlarına rayı kılışı kapalatı kılışını kitap kılıkını etti. Başsohbet vekili Gazi Hamad Filistin karşılık görüşü çerikti. Hamas'ın Gazze halkını tahammül köp kırgınçılık ve öy mekallarından ayrılıp kılıçtın kutuluş için yol koygalıkını bildirdi. İran, Mısır Fortuğa uçkız afratı bilen hücum kılınganın kin, İsrailiyanın sahte bayrak hareketlerine kayıtta agahlandırış bayadı. İran Taşkışlar Ministri Mısır'ın Damyat Portu'daki tabi gaz döşüş parakotlarına uçsuz hava pıratı bilen ucum kılınganın ki İsrailiyenin sahte bayrak hareketleri davaları karıtı agahlandırış bayadı. Abbas Araqçı Mısır'ın mühim bir rayılık şerik kellikini ve onun bir hatarlıkının İran için nayda zor ahmetke iyi kellikini bildirdi. Araqçı, Ammi Ortaklı Sorbeti XAPS'de ilan kılgan bayanatıda rayon devletlerini İsrailiyenin tanışlıkı ziyan etkizişine nişan kılgan suikastları bilen sübetlegen ornuşlarına karta sayak buluşka çakırdı. Bu bayanatla Akdeniz portuda işki tabi gaz döşüş parakotuğa uçuksuz aparatı hücumun atışıda ot getip bir gün kin ilan kılındı. Pakistan'ın cenubedeki bir kömür kandı yüzbergen patlaşta kendigende 34 kişi hayatına ayrıldı. Pakistan'ın şarkı cenubedeki Belojistan ölkesinde bir kömür kandı yüzbergen patlaşta kendigende 34 kan işçisi hayatına ayrıldı. Dairle farklaştığın metan gazının kilip çıkaldığını ve peşen mükünün kandı yüzbergerlikini ve kadınkin izdeş kutuş hareketinin keçişi dağımlaşkalıkını, izdeş kutuş etraflarının kapsılıp kılganın kan işçilerini izdavutkalıkını bildirdim. Ama farklaş yüzbergen kayıtta kanda kançı işçi varlıkını aşkarlamadı. Pakistan'da kan vakaları bulup mu Belucistan'da daim yüzbürüp durdu. Nalgan kişi Marrakeş'ten İspanya'nın Siyota Oltruk rayonuna yutup gitiş göründü. Malgan Marrakeşlik yaşının İspanya'nın Siyota Oltruk rayonuna yutup gitiş göründüşüdün ki İspanya koşumçu güçlerinin seferberi kılmakta. Başvezir Pedro Sanchez hükümetinin vaziyetini mümkün kadar tezrak normallaştırış için Marrakeş ve halkaralık dairler bilen birlikte hizmet işlevi kalıqını bildirdi. İspanya ahbarat vasıtları tarafından maskademlik giriş urunuşu edip süpetligen vakada peyşembe günü Siyota çigrasına yakın bir yerge malgan kişi toplangan. Sanchez hükümetinin bunun kaytırdığın inkasını Siyota raylı hükümet başlığı bilenme muzakir kılgallıkını eskertti. Pakistan'daki Firotbek çokusu da tağ gümürülüp şiş neticesinde 10 takı çıkışı yukup getti. Pakistan'ın şimaldaki bir otbek çok kısırı izbegen tağ gümürülüp çüş vakasıdan kin 10 nefer halkaralık takı çıkışı yukup getti. Mezgür etretke Nepal'da tuğulgan donluk takı çıkışı Nirmal Porça, Nemes Day depma tuğulgan rehberlik kılavut kaydı. Tağ gümürülüp çüş vakasıdan bu yan takı çıkışıla bilen alakı üzülüp kaldı. Etretke Nepal, Pakistan, Oman, Amerika ve Xtay'dan kegen takı çıkışıla bağlı. Pakistan dayıları ve Pakistan Alptağı kulübü ciddi izdeş kutuzu şerketini devam ettirmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Livan Prezidenti Evan Blanc görüştü.

Ayrım görüşkenlikten ötküzülgen koşma muhbirlarını kütüb eliş yığınında söz kıldı. İsrailiyanın Livan'ı karatkan hücumları başlangan 2026 yılı 2. Mart'tan bu yan 4300'den artık Livanlıkların hayatının ayrılgalıkını, 2000'den artık Livanlıkların yaralanğanlıkını, 1 milyon kişinin öy makallarından ayrılıp kalğanlıkını ta'kidlegen Erdoğan sözlerge ilave kılıp mındaqtırıp. Bu yerde yeni bir katım Prezident Evin hem Livan halkıya taziye bildirmen, yardağlarının selametlik ehvalının tizden eslegi kelişige tilekleşmen, Türkiye tüncü kündün başla pucumlağa en küçülük inkes kaytırgan devletlerinin biri bulup geldi. İsrailiye sadır kılgan insaniyetke karşı cinayetlerini bu ceryanda yeni kün tuttuk. Bu hücum ve besivelişini hırlaştırış için başlangan diplomatik tırçalıklarını yakından küzdü atımız. İsrailiyanın hücumlarının ığır zərbüsü göçürgan Cənubi Livanını qayta quruş noktasından alıp etkanda, dövletimizden kuldun kilişçe yardım birşke tayyar ekerlikini yeni bir katım təkidləyman. Yaponiyadaki yetevreşte hayatından ayrılganların sani 34 yetti, izdeş kutuluş atıratları vaxt bilen musabıqlaşmakta. Qatlıq yetevreşten kin, Yaponiyanın qarbi canubudiki veyran bolgan binalada izdeş kutuluş atıratları hizmetlerini damlaştırmakta. Yetevreşte bir soda merkezide patlaş yüzbədi, öyle ve bir zavut yer bilen yeksem olup gettim. Dairle Cuma günü Yaponiyanın garbi canubunu zilzizgi salgan katkı yatavrıştın kin hayatını ilgalla sananın 34 ketkerlikini haber kıldı. İzdeş kutkuluş atıratları en ağır ziyanlı çırgan rayılar iki harabilikle asırı kalgan hayat kalgıçlarını izdeşini dağınlaştırmakta. Yatı bütün onlu bilbar yatavrış seyşen mükünü Yaponiyanın canubu gıcaylaşkan Kyushu arıldı yüzbədi ve Kumamoto ölküsünün hemme yerde kent külemlik ve rançılıkını keltirip çıkardı. Mezkur afet bir soda merkezde patlaşka bir zavutun mürsünün örülüp çüşüge ve öğlenin ayran buluşuğa sebep oldu. Kumamoto ölkülük hükümet yer devre sebebinin 34 kişinin hayatının ayrılgalıkının cızımlaştırılgalıkını yeni bir ölüm ve kastige münasebetlik teşkirişinin dağılmış yokkalıkını bildirdim. Dairle peşen mükünü 5'inin ehvali eğer bulup cami 80'den artık kişinin yaralanğalıkını noktırdı. Radyonluğçu aziz dostlar yukarıda haberle aldılar.

Assalomu alaykum, hurmatli qo'ng'iroqchilar. Mudofaa sanoatida Turkiya bilan Amerika o'rtasida yangi bir hamkorlik davri boshlanishi mumkinmi? NATO boshliqlar yig'inida rahbarlar o'rtasida uchrashuvlardan berilgan signallar Turk kimsozlik zavodlarining Amerika urush paraxotlari uchun yangi bir adres bo'la oladiganligi qarashlarini kuchaytmoqda. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yabtilik sonida Sartaj Oqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan Amerika paraxotlarining yo'nalishi Turk kimsozlik zavodlari bo'lishi mumkin sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Kanodaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Ankara sahibxonlik qilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATO boshliqlar yig'ini faqatla ittifoq uchun chiqarilgan qarorlar bilan cheklanib qolmadi. Rahbarlarning ikki taraflik suhbatlarda chiqargan qarorlari va o'tirg'u qo'ygan masalalari intayin muhim edi. Jumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan bilan Amerika prezidenti Donald Trump o'rtasida olib berilgan suhbatlarning markaziy nuqtasi albatta F-35, Katsa jazolari va Kanga ishlatilgan motorlar edi. Lekin Jumhuriyet Erdoğan muxbirlarining kutib olish yig'inida diqqat tortadigan yana bir uchurni ham bahrladi. Jumhuriyet Erdoğan'ın hürmetli Trump bilen Türkiye'nin müdafiye sanayeti de Amerika bilen birlikte taşlaydıgan kademleri doğrusu da sözleştik. Adaydı kılıp etkende kimsazlık sanayeti üstüde toxtaldık. Bu pilot kemileri, yani fırkateyle torpido kemileri ve su astı paraxotları buluşu mümkün. Türkiye bulanı öz kimsazlık zavutları diye siyalaydı, digen bayanatı bizni kelgüsü hakkıda muhim yipüç bilen teminlaydı. Amerika uruş paraxotlarını Türkiye'de yasayalamdı. Bu sualga hazırkı kanunlar dairesinde cevap versek, hazırca ancı mümkünde görünmeydi. Çünkü Amerika kanunları devlet sırtıda oruç paraxotu yasasını inek çekleydi. Lekin bu çekleme yolu koyulgan devir bilen bugünkü Amerika oturusu da intayını zor parak var. Prezident Trump mu bunu yakşı biliyordu. Ötmüşte her günü bir oruç paraxotu işlep çıkaralaydık. Hazır bunundan bekme yıraktımız. Maksimiz şu iktidarını kaytadan kolgu keltürüş. Bu meselede itibaklaştırımızın mı paydalanımız, belki mecbur bulup kalımız. Degen cümleler bilen hem hazırkı vaziyetini hem kelgüsüdeki yol haritisini tespirlep vermekte. Bugünkü günde devletle öz herbi iktidarını tiz surette terakki kıldırış niyeti de hatta mecburiyeti de oturmakta. Dəl moşa səbəbdən Amerika mu hazırqı qanunlarını yumuşatış yolunu tallab, oruş paraxotlarını dövlət sırtı da işləp çıxıralaydıqan yeni bir bəlgilimini tüzüb çıxışı mümkün. Amerika növətdə oruş paraxotu işləp çıxırışda Yaponiya və Cənubi Koreya qoxşaş itibaqdaşları bilən birgə yolunu davamlaşdırmaqda. Washington hükümetinin bu tizimlikki Türkiyənin qoşuşu mümkünləgi kündün küngə texəmi köp tılgılınmaqda. Türkiye kimsozlik zavodlarının imkoniyat ve iktidari intayini yuqori. Mesele faqat paraxot ishlab chiqarish masalasi emas. Amerika dunyoning har qaysi joylarida dengiz kuchlarini intayin aktiv ishlatmoqda. İran urushi bilan birga Oq dengizdagi sofa soni ko'rinarlik darajada ko'paydi. Rayondagi paraxotlarning asrash, remont qilish va saqlash o'xshash hayotiy masalalar uchun rayondagi taraqqiy qilgan kimsozlik zavodlariga ehtiyoj bor. Amerika bu ihtiyaclar üçün Kirodiya və İtaliyadaki kimsazlıq zavudlarını işiltib gəməkdə. Bu noxtada yeni bir mühim sual aldığımızda çıxıdı. Türk kimsazlıq zavudları Amerika paraxotları üçün yeni işləb çıxırış, asıraş, remont qiliş, ya ki davamlaşdırış qoxşaş paliyyətlərini qıla alamdı. Bu sualga naiti inib qilib, hə ədəb cavab veriş mümkün. Ankara yolu qoyğan yol xəritisi bilən bu sahədiki imkaniyyət və iqtidarlarını intayın yuqur bir noxtaya götürdü. Türkiye, Xitay'dan keyin dünyada birli vaqtda en köp hərbi paraxot işləp çıxıralaydığın dövlət hesablanadı. Avropa yoki NATO içində körnərlik paraq bilan aldın qorundu turdu. Dəl Amerikanın həm yeni dəniz supularını işləp çıxırış, həm mövcud küçlərini asıraş, remont qılış üçün Türkiyəni tanışı mümkünlüğünün asasıdır mı, moşu reallıq yatıdır. Taratqulada ilan qılınan və bugün geçi inkar qılınmağın bir uçurunu mu əsləb ötüş paydalıq bozu gerek. Ötken aylada Amerika Dəniz Armiyası Sistemilere Komandalıq Ştabıdın bir yuqarı dərəcəlik vəkillər ömügi İstanbul Kimsazlıq Başqarmasını ziyarət qaldı. Vəkillər ömüginin körgəllərdən intayın təsirlənginliği tılgılınmaqda. Bulanın həmməsini bir yergi cəm qılğanda Amerika Türkiyəni tallıqan təqdirdə hər iki dövlətdən bunadın köp paydıq erişidiqanlığı eniq görünüb durdu.

0: Erdoğan Trump başçılığında Türkiye-Amerika münasebetleri yakınki mezgillerde ilgiri körülüp bakmağan derecede yakşı bir noktaya geldi. Bu yeni münasebetke erbi parahotlama koşulsa Ankara-Washington liniyesi tekimi kımmetlik bir şerikçilikten işkin açkan buludu. Qadirlik anlıqçılar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik soni bo'yicha Sartaj Aqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlangan Amerika paroxotlarining yo'nalishi Turk kimyosozlik zavodlari bo'lishi mumkin sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Omon bo'linglar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет Зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турке ғаг радио да.
15: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиосу.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Овоза.
3: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
5: Е Садай Туркия.
8: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
6: Эдо Ифонитис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
12: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hürmetlik anlıgıçılı, Türkiye'nin tiz teyirlenedigan mezzilik taamları tonuşturuladigan Türkiye'nin koça taamları namlıq sahipimizden bugünkü sanıda silege koçalarının en çüçümel, en çürük ve iştahını en açıdigan temlerden tuzlumu ve tuzlumu suyunu tonuşturumuz. Bugün taam tizimlikimizden orunagan bu mezzilik yemeklik kış aylarda immunitet küçümüzden aşırsa yazdı sizne huzurlandırıdı. Kanı ondaqtıda kıtana sahipimizde bolsun. Tuzluma Anadolu'da mağlıgan illerden beri tonulgan bir xil saklaş usuludur. Köktatlarının tuzluq soy ya ki sirke bilen eçitilip kışta tayarlanışı Otur Asiyadın Anadolu'u tutaşkan Türk taamla medeniyetinin ayrılmaz bir kısmıdır. Bırak tuzlumanın koçu taamıga ayınlaşı bulup mu Osmanlı devirde çoğun şehir turmuşunun terakki kılışı bilen tan barlık kegen. 17-18 əsrlərdə İstanbulda tuzlumiçi hünərbərlərinin barlıqı arxıb xatırlərdən oran ağan. Yəni, tuzluma əmdə pəqət öylənin ambar cazıları diləməz, bəlkə bazarlərdə və koçuladım o kişilərinin aldığı çıxışqı başlıqan. Sapal qaçılarda dəyərlənğən kallək yesivilək tuzlumiləri, tərxəmək tuzlumiləri həm aşxanlarının yenidə, həm səyyarı satxışılarının harvaları da setilişqı başlıqan. Özünüzde ademle kaynımıza aylanan bir Osmanlı köçüsüdeki etibatkan halette tasavvur kılın. Bir tarafta simitçi, yani bir tarafta şerbetçi. Dokmuştu bosa, çoğun eynek kaçıla işçi de appak yesibilek, terhemek ve kızılmış tuzlumaları. Şundak, tuzluma eşu küllerden başlap köçü medeniyetinin bir kısmı aylanan. Türk dildeki turşu sözü Paris dildinki egen. Parisçedeki turşi sözü çüçümel nerse degen mənini bildirirdi. Vaqtının ötüşü bilen Türk dilde turşu yani tuzluma hal dige gelip çüçümel lezzet bilen bir gevdik aylangan. Mındaq çetkanda sözünün yiltizi de mu tilinizin koruyduğun aşu özgüce temba. Kirim kılıç məxside tuzlumu teyarlaydıgan ya ki satıdıgan kişiyle Türk dilde tuzlumiçi ya ki turşuçu dep atılıdı. Tuzlumiçi sözü tılgınılgan tuncu resmi hüccet bolsa, Yavuz Sultan Selim devirdeki umumi kanun namıdır. Bırak tuzlumiçilik pekat bir setiş işilemez, belki ustalık talep kıldığın bir enenidir. Yaxşı bir tuzlumiçi köktetinin en yenisini tallaşını, tuz bilen sirkinin nisbitini doğru tanışışını bilidu. Çünkü tuzlumanın hakiki təmi, doğru içtiş ve sabırcanlık bilen barlaq kilidu. Küçüde tuzlum yiyişini alahide kıldığın nesilinin biri tuzlumu suyudur. Çoğun eynek kaçıla işçide teyirlenğen aşu çüçümel tuzluk ve kuşburak su. Bir istekan tuzlumu suyunun bolup mu kışkürlerde kişini hakiki türde özüge keltirdi allığını eytedik Allah'a nahaydı köp. İstanbul, Ankara ya ki İzmir'deki tuzlumu dükkanlarından aldığını ötkende daim muşu sualını anlap durusuz. Açık bosun mu ya ki açıksız mı? Bir istekan tuzlumu suyu teyirlenğende işçige bir neci parça terhemek ya ki yesivilek tuzlumusu koşuludu. Üstüge bosa talepke karap açık muç ya ki limon bilen tem gürgüzüldü. Manı bu addi ama küçlük tem koçu medeniyetinin en suyumluk içimliklerinden biridir. Tuzluma pekat bir iyinik taamlamaz. Belki tamaklarının ayrılma semrahidir. Purçak tamakının yenide yesivilek tuzlumusu, polonun yenide küçük terhemek, köptünün yenide lazı tuzlumusu. Türk dastıqalarda bu çüçümel tem hemişe özgücü orunğa ege. Bir kaçı tuzlumu eşilganda tarqıldığın aşu ötkür pıraq, çürük bir tərxəməknin kişilerinizden arası da çizsirləp gitişi və əgişpli işçilgən bir istakan tuzlumu suyi. Tuzluma koçu tağımlarının ən çüçümel, ən çürük və ən ıntılğısızlarının biri bulub hesablanıdı. Hürmetli anlıqçıla yuqarıda Türkiye'nin koçu taamları namlıq sahipimiz boyunca tuzlumu ve tuzlumu suyu hakkında toxtulup öttük. Anlatış bizden tetip görüşselerden. Hem anlağı aşıp olsun. Köngü kuyup danışıqallıqınla üçün köp rahmet. Aman bulanla. Türkiye'nin koçu taamları.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmenleri. Bugünkü anlatışlarımız bu yerde ahırlaştı. Ertiyen bu vakitte Türkiye ve dünya yenilikleri, metbuatlarda aldıngı planından oran ağan meselede, şundakla rengdar sahibilerimiz arkalı kozurunlağı sunulduğun birbirinin isil programlarımız bilen kozurunlağı da boğuşa, hem de amallık dileğimiz. Hayır hoş.

ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı, kandırdı.

dana saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Amuriyet Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye Hangya Radio ya.
12: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.